Çadır akı bıçı ki ne var koca kurağa kırmaz Pek ya da muhalevan akıya Berkine taşmıradık o çame mereşu belekin Ve la sil hayma çame tereşu belekin

Avla abege mire drago kafe Ona çege vevçe de fe Vaye milolo çizu verne Avla abege laule tu nezani Dafı davata kala bove Kaşo khanım o Bolo dayka teyeyi Vaye milolo çizu verne

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Taba nabî ha serrak şabını bilin xumara ya
2: Pesero